çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum benim.

Yakıyorsun o güzel gözlerin, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğin yerde kanatların kırıldı, esen yelde.

yüreğimde yara sesini. Bir bıyık niye uzar kıyametteyken sen? Ayna sırrını döker mi yüzünden, unutulmaktan? Hani öz yüzüne bakamazsın ya, hani suyu kirletir ya ellerin, ki o eller devrim ateşi taşırdı, yüzü gülsün diye ayazdakilerin. Şimdi saklanacak yer ararlar. Bir el niye utanır kendinden hoca? Sadece birbirine tutunur karanlıkta usulca. Ah, elleri salhaneye sokmamalı, susuz ellere denizi göstermemeli. Ne yapacağını bilmez şaşkınlarım, tutar bir su sızıntısına kanar da deryadan olur. Ama ne bilsin bunu yağmurla beslenen nilüferler? Eller mi suçlu de hoca, açlık mı susuzluk mu? Açlık çarık yedirir derdi de masal amcam, bir türlü anlamazdım. Bir el niye bilmez ölçüsünü, panikler saf sevda karşısında, hata sinsice bekler kapısında. Niye büyüdükçe kirlenir çocukların elleri? Peki bilir misin ellerdeki o kahredici kederi? Neden bunca kolay kundaklanır köy evlerine benzer yürekleri? Büyümese daha mı iyi olur köy çocukları? Köyünde kalsa, kirletmese kentleri, kentlileri. De hoca, daha mı iyi olur? Kirli çocukları beslemeyip asıp kurtulsak. Ah de hoca, köy düğünü yürekli, kına bakışlı. Bir yürek neden öldürür kendini yetmeyince kendine? Bir bakış neden uzar tırnak tırnak? Neden her günah ille de bir el arar? Peki eller neden mezar kazar? Omzum ortasında iğneli fıçı, çengelli sorularla tetiklenen. Bir yürek neden yanıtlayamaz mantıklı soruları? İflasını verir mantık maliyesine, kendini fesheder. Kaybettiği kanla sarar yine yarasını. Olur olmaza ilikler yakasını. Öylece köylü durur zulmün önünde, sökülür diş diş. Sustuğunu unutturmak sayar ahmakça. Ellerim günah rengi hoca, tütün basıyorum yangınıma. Acı acı yansın, külden beter olsun. Bir el niye imdat ister batarken günah batağında? Ellerimde havar sesleri. Bırak boğulsun ellerim kendi çığlığında. Bir el ne ister hoca, başka ne? Çatısı niye çöker bir yüreğin? Kan ağlar göçünce kırlangıçları. Bırak yıkılsın başına dünyası. Yıkasın ölüsünü kendi kanında, ne çıkar? Tabutunu öz ırmağı götürsün, kim bakar? Bir yürek kaza sonucu nasıl ölür? Ölürse iyi kime ölür? Yolun, havanın hesabı sorulmaz mı? Oh, öldü de kurtulduk mu olur? Ah hoca, yüreği mahkeme salonu, aklı kürsü, adil olduğunu bildiğim yargıtaysız merci. Kestiğin boynumdan kan akmaz, bilesin. De, bir yürek niye yargılatır kendini bir başka yüreğe? Neden öyleyse bir yürek kendine ağır, kendi ipinde sallanır ve böylesine birbirine sağır? Asma yaprağı gibi titremesi, asılacağını bilmesinden mi? Yoksa asma dalı gibi birbirine sarılmasını bilmemesinden mi? Nasıl küfür gibi durur göğsün elinde bir yürek? Deha, her şeyi bilen şahrut, deha.

kuştum, kanatlarımdan vuruldum. Ben dağlarda uçan kuştum, uçan kuştum.

Kavuşmak özgürlükse özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı. Yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde.

kaç zamandır yüzümü tıraşladım. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çivirdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'a düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: koparman lazım.
1: Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin yıldızı çınlak varken, oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duygusu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı sedef kakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim. Kavga benim. Aşk benim. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşıtım.

Tavan Döken'den Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dopdolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir.

hüznün yükünü gece demini aldı. Bu sevdanın son bir kadehlik ömrü kaldı. Ah sevdam, gözyaşlarıma sarıl, var git artık yoluna. Kal düştüğün yerde, ezil kirpiklerimin arasında. Fakat korkuyorum, ya bu kez gidişin yüreğimi vurursa, ya da benden bir şey kalmazsa ardında.

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfir cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl oldu böyle akıbetim? Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim? İşte gidiyorum. Hiçbiriniz, hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız.

kaypak Türkiye. Ve işte kurtuldum benden, şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum, kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum, tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayal oğlu diye bir şair.

Palan Döken'den Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dop dolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Kaçırma!

uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan sevda yerleriydik. Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızdı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.

0: Değiş Saati sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Çağdaş Akustik başlıyor.

Herkese merhabalar. İz Bırakanlar başladı. Hoş geldiniz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir çarşamba olsun hepimiz için. Haftanın tam ortasındayız. Yolun yarısı değil, umutların devamındayız diyelim. Evet, tam 20 yıldır kesintisiz yayın yapan bir ses burası Radyo Çağdaş. Evet, 20 yıldır bu toprakların nabzını tutan, türkülerle hafızayı diri tutan, sözü olan herkese mikrofonu satan bir radyo. Hani biz de sadece müzik değil, bakın bir kültürü de yaşatıyoruz, hep söylüyorum. Özellikle Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile aynı çatı altında böyle gazetemizin gündemiyle, şehrin nabzıyla, hani böyle toplumsal hafızayla birlikte yol alıyoruz. E tabi bunun yanı sıra Çağdaş Sanat Akademimiz var, gençlere alan açıyor, sanata nefes oluyor. Çünkü sanat olmayan yerde ses her zaman eksik kalır. Çağdaş Medya Grubu olarak sazın, sözün, sanatın da yanındayız her zaman. Bizleri sosyal medya adresinden takip edebilirsiniz. Bütün sosyal medyalarda varız. Ayrıca iOS ve Android uygulamalarından dünyanın neresinde olursanız olun bir tık kadar yanınızdayız, unutmayın. Bugün böyle kesimalarıyla başlarken böyle... Yani Anatolian folk rock cover'la sizlerle birlikte aslında, ama böyle şey düşündüm ben, hani türkü dediğimiz şey aslında bir dönemin aynasıdır diyoruz ya, hani ne bileyim bir köy odasından doğar, bir dağın yamacından yayılır, bazen bir aşkın, bazen bir ayrılığın, bazen bir haksızlığın da dili olur. Hani ama en çok da yoldaştır ya türküler. Bazen kimseye anlatamaz içindekini, ne bileyim bir türkü gelir senin yerine söyler. İşte o zaman anlarsın ki yalnız değilsin. İşte Radyo Çağdaş da böyle bir yoldaştır. 20 yıldır sizinle ağlayan, sizinle gülen, sizinle direnen bir ses. Evet, bugün yine buradayız. Mikrofonumuz açık, gönlümüz açık ve başlıyoruz.

Hani hep deriz ya, Gesi Bağları böyle Anadolu'nun içine kazınmış bir ayrılık hikayesidir diye. Evet, Kayseri'nin Gesi Bağları'ndan çıkmış bir türkü. Bakın 19. yılın sonları böyle 20. yüzyılın başlarına dilden dile yayılmış. İşte zamanla bütün Anadolu'nun ortak hafızası olmuştur. İşte bu kıymetli eseri de Anatolian rock cover tarzıyla bizlerle birlikteydi. Yeniden doğdu aslında. Aslında Anadolu rock dediğimiz akım da 1960'lardan biridir. Türk halk müziği ile hani rock enstrümanlarını buluşturan bir devrim gibi bir şey. Hani bağlamayla elektro gitarın aynı çizgide yürümeye başladığı anlardır. Mesela bunların öncüleri Barış Manço'lar, Erkin Koray'lar, Selda Bağcan'lardır. Gesi Bağları da hani bu versiyonla aslında bugünle konuşuyor. Hani geçmişin bugünle konuşması diye adlandırmak istiyorum. Hani bağlamanın elektro gitarla el sıkışması gibi. Bakın hasret her zaman zamansızdır. Çünkü bir türkü bir dönemi anlatabilir, belki de anlatamaz ama ayrılığın kendisini tam olarak anlatabilir. Evet, insan hayatı boyunca en az bir kere gurbeti tadar efendim, unutmayalım. Şimdi ise iki keklik türküsünü sizlerle buluşturalım. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattımız.

Hani bazı coverlar, evet, hani alt cover vokal al diye geçer, ale diye aslında geçer. Bunlar aslında yapay zeka ürünüdür ama bunlar bir grup, şu an size dinlettiklerim. Stüdyoda kaydedilmiş, gerçek enstrümanlarla yapılmış bir düzenleme bakın. Hani hep diyoruz ya işte Anatolian rock cover, rock cover diye. Aslında bu bir ifade tarzıdır sevgili dinleyiciler. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Hani bir türküyü ya da eski parçayı Anadolu rock stilinde yeniden düzenlemeye deniliyor bu. Hani bu bir grup ismi falan değil, bilginiz olsun. Mesela Karadır Kaşlar'ın bu da Anadolian rock cover versiyonuyla bizlerle birlikte mesela Yeşiller Müzik Band grupları tarafından hazırlanıp da bu şekilde bizlerle buluşturulmuş oldukları kıymetli bir eserdir. Bilginiz olsun. Hadi bu coverlarla devam edelim efendim. Şimdi ise sağım yalan solum yalan yine bir Anatolian rock coverla gelsin. Mesajlarınız için 542 424 8950.

Alışırım. Berna'mla iyi ki varsınız demişiz biten Mehmet. Arabada giderken sizi dinliyorum. O kadar güzel eserler çaldın ki selamlar diyor. Çok teşekkürler Mehmet. İyi yolculuklar diliyorum. Ama bir şey rica edeceğim. Lütfen araba kullanırken mesaj atma olur mu? Evet, bir de Magusa Limanı'nı sizlerle buluşturalım. Hani son bu Anatoly Rock cover bizlerle birlikte olsun. Radyo Çağdaş aile gibi oldu. Annem mutfakta, ben salonda aynı türküyü dinliyoruz. Rica etsem Magusa Limanı çalar mısınız Kocaeli'den Elif demiş. Çok teşekkürler Elif'ciğim. Çok güzel, çok içten, çok sıcak bir mesaj bu. Annem mutfakta, ben salonda aynı türküyü dinliyoruz. İşte biz de bu çatı altında aynı türküleri tüm canlarımızla dinliyoruz. Ben 20 yıldır dediniz bu radyoyu dinliyorum. Ben de hiç kopmadım. Türküleriniz hep yoldaşım oldu. Derince'den alınsam bana da özel bir türkü oldu. Derince'den alınsam bana da özel bir türkü armağan ederseniz sevinirim demiş. Ay çok teşekkür ediyorum daimi dinleyicilerimizden Hasan Bey. Baş göz üstüne bütün çalan eserleri sizlere armağan edeyim. Teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Gelsin Uzman Magusa Limanı. Sonrası buralardayız. Kıymetli ailemiz Elif ve kıymetli annesine gelsin. Bu arada merhabalar Berna Hanım, Derince'den sevgiler. Yarın oğlumun doğum günü, şu anda bana yardım eden Elvan, Selin, Ayşe için güzel bir türkü istiyorum demiş Sibel Hanım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, kolaylıklar diliyorum. Oğlunuza da çok güzel bir ömür diliyorum. Mutlu yılları, yarınları olsun ailesiyle, sevdikleriyle birlikte. Etra'daki eser Sibel, Elvan, Selin ve Ayşe için.

Evet, şimdi sırada Emirhan Kartal Quartet, Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber çalışması sizlerle birlikte olacak. Hani Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber, sevmenin mahcubiyetini anlatan kıymetli eserlerimizden. Hani sevdayı uzaktan yaşamın inceliğini anlatıyor. Bu türkünün dönemi de 20. yüzyılın ortalarına uzanıyor ama duygusuz, zamansızdır diğer türkülerimiz gibi.

Hani hep diyoruz ya, çünkü insan aşkı her çağda aynı yerden yaşayabiliyor. Bazılarımız sevdiğini söyleyemez, bazılarımız sadece bir türküden cesaret alır. İşte o türkülerden biri bizlerle birlikte ve ben bu türküyü de sevgili Gökhan Bozkurt'a armağan etmek istiyorum. Canım kankam. Tabii kıymetli eşim, canım kuzenim Dilber Bozkurt'a da. Canlarım, biz her zaman buradayız, unutmayın. Bağımız kuvvetli, dostluğumuz bakidir. Ela.

0: Evet, Ali Doğan Gönül Taş'la devam edeceğiz. Nedendir adlı çalışma, Key'i albümünü bilir misiniz?
1: Aklım aldı, ah, ah.
0: Çok sevdiğim albümlerden bir tanesi gerçekten. Ali Doğan Gönül Taş'ta muhteşem yorumuyla bizlere eşlik edecek şimdi.

Şöyle bir mesaj var. Gerçekten çok böyle içimi hem buruk yaptı hem böyle hüzünlendirdi. Babamdan bana kalan tek miras türkü sevgisi. Sizi onunla dinlerdik. Şimdi yok. Ben yine her gün sizi dinliyorum. Ay Murat. Gerçekten çok içten bir eser. Bir türkü istemiş, babama gelsin demiş Gölcük'ten Murat. Çok teşekkür ediyorum. Sizi onunla dinlerdik. Babamdan kalan tek miras türkü demiş. Çok teşekkür ediyorum. Babana da saygı, sevgi, rahmetle yad edelim. Kendi babamı da. Çağdaş Medya Yönetim Kurulu eski... Konuşamadım bak. Evet, Çağdaş Medya Kurulu. Kurucusu daha doğrusu Sayın Nurettin Sağsöz'de saygı, sevgi, rahmetle yad edelim. Ben böyle çok üzülünce kelimelerim birbirime giriyor, kusura bakmayın lütfen. Tüm babalarımıza, hayatta olmayan tüm babalarımıza saygı, sevgi, rahmetle de yad edelim. Gelsin bakalım senin için o zaman sevgili Murat. Gölcük'e de çok çok selamlar olsun.

Merhabalar, kolay gelsin. Severek dinliyoruz her zamanki gibi. Güler abladan istiyorum, tüm Tunceler armağan ediyorum demiş. Sevgili Dilek ablacığım, öpüyorum seni Dilek ablacığım. Tunceli'ye de çokça selamlar olsun. Çalan bütün eserleri de sana armağan edeyim. Birazdan Güler Duman'da sizlerle birlikte olacak.

Bu arada Nadire teyzemiz yazmış. Merhaba İsmail Şekerim, senden Yusuf Arpadu'dan Lele parçasını çalar mısın, yayınlar diliyorum demiş. Bugün listem birazcık kısıtlı Nadire teyzeciğim. O yüzden çalan eserlerden güzel bir tane armağan edeyim, ne dersin? Hani şu an listemde yok, inanın. O yüzden sıradaki eserleri armağan etmek isterim müsaaden olursa. Evet, 10 Haziran Çarşamba, saatler 13.58, buralardayız.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Merhaba, Berna'nın İsmet Merkezi Ömer. Ben Umut Altınçay için yayınlamadığınızı fark ettim. Benim için acı parçasını yayınlarsınız, sevinirim. Sadece siz armağan olsun demiş. Çok teşekkürler Ömer Bey. Bu arada Umut Altınçay'ı çok severim. Aynı şekilde listelerimizde de vardır zaten. Sürekli de yayınlanır, hiç merak etmeyin. Denk gelmemişsinizdir diyelim biz. Gelsin bakalım Umut Altınçay, Düşler Vadisi'nde seslendirdiği o acı eseri.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşü, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Bizi şu anda Dursun Bey izlemekte. Servet Kocakaya'dan Güleş Ağa adlı çalışmayı istiyor. Selamlar olsun efendim. Kocaeli Büyükşehir Belediye çalışanlarına da.

Evet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Dursun Bey bize dinlemekte selamlar olsun. Bu parçayı armağan edelim. Servet Kocakaya'nın naif o içten o yalın anlatımıyla kıymetli eser gelsin bakalım. Evet, dinleyebileceğiniz en iyi noktadasınız. Radyo Çağdaş'ta bendeniz Berna Uytunök. Servet Kocakaya'yla devam edelim Güleyşah adlı çalışmayla. Sonrası yine buralardayız. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp attı.

0: Hakikaten Türk halk müziğinin inanılmaz ama inanılmaz güçlü seslerinden bir tanesi Alaydar Güçlü bizlerle birlikte.
1: Yüreğim dağları yarama tuz.
0: Zaten kendisi Alevi Bektaşi gelinliğinden gelen, özellikle değişik halk müziği yorumlarıyla tanınan bir sanatçı. Bağlaması sert değil, bakın sesi bağırmadan içliyor insan içine. Babam parçası da bir baba özlemi de değil, bakın bir erkeğin böyle içindeki çocuğu anlatıyor resmen. Hani güçlü görünmeye çalışırken kırılan yanını anlatıyor.
1: Yarama tuz bas.
0: Evet, bazı kelimeler vardır söylenmesi zor. Baba gibi mesela. Bazı insanlar vardır ki cin değerleri de dolmaz. Evet, şimdi ise Alaydar Güçlü'den içimize dokunan bir eser gelecek. Belki birimizin babasına, belki birimizin içindeki çocuğa, bilemeyiz. Şu anda bizlere kulak veren Baran ve Umut kardeşlerime derman olsun, sevgili Gulem'e de. Hepinize keyifli dinlemeler diliyorum. Sonrası yine buralardayız.

Can Kıtay Erdoğan bizlerle birlikte. Bakın Uygar Bey diyor ki merhaba Berna Hanım, yayınlar, siz bizi bugün gerçekten darma duman ettiniz. Boşu boşuna eserini istiyorum ben de demiş. Yani ben başlattıysam siz de devamını getiriyorsunuz o zaman Uygar Bey. Bu arada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cankat Erdoğan'ı bir dinleyelim efendim. Sonrası Kenan Coşkun parçasıyla bizlerle birlikte olacak. Kim bilir diyecek ya da en sevdiğim yayınlıyım, bükülmezdi bileğim. Keyifli dinlemeler.

Selamlar Berna Hanım, Kurucu Eşim Asiyan Petrap'tan Ercan Bey demiş. İyi yayınlar diliyorum. Zahmet olmazsa Oğuz Aksaç'tan İncinir. Hem komşum hem de saygı duyduğum Hasan Şen abime gelse şimdiden teşekkür ederim demiş. Efendim öncelikle ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevdanı çekmek. Bu eserden sonra o zaman kapanış parçam olarak yayınlayayım, olur mu? Hadi bakalım o zaman, gelsin Sibel Sözleri ve Gürkan Çapkan'ın bu kıymetli eseri, sonrası yine buralardayız.

Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

Evet, Radyo Çağdaş'ta bir günün daha sonuna geldi kıymetli dinleyicilerim. Bugün türküler konuştu, deyişler konuştu, bazen biz sustuk ama müzik bize her zaman konuştu, bazen biz sustuk ama müzik bize her zaman anlattı. Hani bir türkü birisinin babasını hatırlattı, bir türkü birimizin gurbete giden sevdiğini. Bakın, radyo sadece bir frekans değil, bir yoldaştır. Tam da 20 yıldır kesintisiz bu şehri, bu toprakları, bu kültürü bir arada tutan biz sessiz efendim, unutmayın lütfen. Diyorum, Çağdaş Kocaeli Gazetesi, Çağdaş Sanat Akademisi ile, sosyal medyalarımızla, İOS Android uygulamalarımızla nerede olursanız onun yanındayız. Evet, bugün de birlikteydik, aynı notada buluştuk, aynı noktada durduk. Nasip olursa yarın yine buralardayız. Çünkü türküler bitmez, çünkü türküler devam eder efendim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Kalbiniz hafif, gönlünüz ferah olsun. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralardayız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
3: Nostalji kuşağı başlıyor.

0: Nostalji Kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

0: Karadeniz zamanı sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

Palandöken'den Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dopdolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Kaçırmayın.

Kapısında buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dopdolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir.

insan olan gelir, nura çevrilir. Böyle kurulmuştur bu çarhı devran, mansur olan gelir, dara çevrilir. Böyle kurulmuştur bu çarhı devran, böyle kurulmuştur bu çarhı devran, mansur olan gelir, dara çevrilir, mansur olan gelir.

Pervaneler özün odlara yakar. Serçe kande olsa aslına çeker. Bülbül olan gelir güle çevrilir. Serçe kande olsa aslına çeker. Serçe kande olsa aslına çeker. Bülbül olan gelir güle çevrilir. Bülbül olan gelir güle.

sultan abdalı yatır hastadır. Pir sultan abdalı yatır hastadır. Elinde gülleri deste destedir. Ademoğlu bir acayip nesnedir. Muhabbetli tatlı dile çevrilir. Ademoğlu bir acayip nesnedir. Ademoğlu bir acayip nesnedir. Muhabbetli tatlı

Bayrakları gönlere çeken çocuklar, aç bir destandır kan gölü gruplarda. Bir çocuk ağlar ağlar durur, bir ana tandıra düşer kavrulur. Bir gelin parmağıyla deşer rahmini, radyoda ince saz ney Taksim. Büyür çetelerin hıncı, kent ince ince susar ve korku bir kahpe yaradır içerden işler. Vurur hançerini şah damardan ihanet, satarsın ulan satarsın açılmamış Gonca gülünü.

Palandöken'den Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dopdolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir.

sen, dersimde filarin yar çiçeği. Diyarbakır surlarını tutuşturan alev çemberi. Sen kokusu amaraya sinmiş özgürlük çiçeğisin. Güneşte yüzünü, Munzur'da hüznünü aramışım. Dicle'de kanlı gözyaşını, Botan'da gözlerini aramışım. Ey özgürlük çiçeğim, kırlangıçlar bahara kanatlandığında gülüşlerini öpeceğim gözlerinde. Ellerimle yüreğini çizeceğim Zagros'un eteklerine. Ahmet'in yıldızlarını takacağım saçlarına. Sana geleceğim, sana.

Güneş bir ısınsın, sen beni o zaman gör. Sen doğunun güneşi, sen Zagros'un ateşi, sen benim özgürlük çiçeğimsin.

0: Öyle kolayca avlanmak yok.
1: Durdur şunları. Durdur şunları, orası mayınlı bölge, durdur.
2: Mustafa, bizi vuracaklar.
0: Vuramazlar.
2: O zaman elimize mayın zaten, buradan sağ çıkamayız.
3: Ölsek de kalsak da beraber.

Palan Döken'den Kartepe'ye. Dadaşlar Kadırga Yaylası'nda buluşuyor. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonumuzun 14. Geleneksel Piknik Festivali ile sizleri doğanın eşsiz güzelliğinde buluşturuyoruz. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Gölcük Kadırga Yaylası'nda çadırlarınızı kurun, piknik sepetlerinizi hazırlayın ve festival coşkusuna ortak olun. Bar ekipleri, cirit şölenleri, geleneksel oyunlar, yarışmalar, gösteriler, şarkılar, türküler ve halaylarla dop dolu iki gün sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz sanatçılarla eğlence doruğa çıkacak. Geleneksel Erfest 26 Piknik Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Kaçırma.

Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. İşte gidiyorum. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? İşte gidiyorum. Bu menfur cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. İşte gidiyorum, beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece, yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl böyle oldu akıbetim. Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim. İşte gidiyorum. Hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim. Sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İşte gidiyorum. Penceresiz bir dünyanın bilinmez labirentine. İşte gidiyorum. Saçlarındaki yıldızları artık koparabilirsin anne. Sonunda kaptırdım gönlümü ölüm denen o kaypak türküye. Ve işte kurtuldum benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dönük umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür. Dostlarım, karım ve çocuklarım. Çatladı yüreğim, çatladı sazım. Demek ki böyleymiş yazım. Sizlere armağan olsun, sizlerden ödünç aldığım bu yürek sızım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne siz? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum. Kalmadı söyleyecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun be. Dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum. Tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayal oğlu diye bir şair.

bu yürek seni seveceğini biliyordu herhalde. Bu kafa seni kuracağını seziyordu hanidir. Bire bin veren buğday, elmadaki mayhoşluk, hukuki beşer, çınçınlı hamam, çizmeli kedi, sanki elleriyle komşular gibi ikimizden bir iş var. Seni sevmemiş olsam sözlerim yarı yarı, gözlerim yarı, ellerim Çolak Hüseyin eli. Seni sevmesem nefes almayı beceremem ki. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Seni sevdiğim için cumartesi elbet. Seni sevdiğim için bak Temmuz ayındayız. Ayşe Onbaşı, Pir Sultan Abdal, büsbütün sevdalıyım sana. Bu gemiler nereye gidiyor seni sevdiğim için? Seni sevdiğimden suyun akası geliyor. Bacaların tütesi, nur hayatın halleri, seni sevdiğim için güzel İbrahim'in dilleri. İnsan seni sevince tutsaklığa kızar tabii. Savaşın adı geçse cinefrit olur. Ereğli'nin kömürünü düşünür, ne kömür o be. Raman'ı düşünür, Çukurova'yı düşünür. Seni sevdiği için Haliç'te bir uğultu, Marmara'da bir deniz. Isparta bahçesinde güller seni sevdiğim için goncalanıyor. Seni sevdiğim için kilim dokuyorlar Avşar'da. Yarın sabahlar seni sevdiğim için icat edildi. Penisilin, halk şiiri, canlı sinema. Mapushaneler, yedi düvel, Harbi İspanyol nezlesi. Sultan Hamit, Don Giovanni ne bilsinler seni sevdiğimi? Başaklam yan yulafa söylemeli, cırk yumurtaya, paslı demire. Kulağını bükmeli kurtlu kirazın, hoşnut değillerse bu gidişattan akıl etsinler seni sevdiğimi. Yeşille turuncunun kafa barıştırması bu sevdadan ötürü. Tepemizdeki o göçmez tavan, sulardaki yakamoz, ortancadaki pembe, ben seni sevdim diye. Bingöl vilayetinde kamyondan inince tır gibi bir delikanlıya soruyorum. Siz nerenin bulutlarısınız böyle? Biz sizin sevdanızın bulutlarıyız. Bir yıldızlı akşamı varsa Ankara'nın 1953 kışları içinde, karnı tok, sırtı pekse hısım akrabanın, konu komşu dirlik düzenlik içindeyse, birbirimizi daha çok sevelim diye. İnsan seni sevince iş güç sayılır. Şair oluyor mesela. Meyhaneden cayıyor bir akşam üzeri. Caysın be güzel, caysın be iyi. Tütünü bırakıyor. Tütün neyime zarar? Keseme zarar. Ciğerime zarar. Sevdama zarar. Seni sevince adamın papuçları eskimiyor. Beti benzi yeni çarktan çıkmış gibi. Seni sevince insan bilgili, saygılı, gönlü ganişen, saçları zencefili, erkencecik evine dönmek istiyor canım. Hep seni düşün. Hep seni yaşat. Hep seni yıka, seni doyur üç öğün. Seni bir kanım uyut sonra uyandır. Lokman Hekim seni sev diyor bana. Seni sevmeseydim ilkbaharı kodunsa bulgayı. İstanbul diye bir kent yoktu ki yeryüzünde. Umut diye bir şey yoktu ki seni sevmeseydim. Hak, hukuk, bereket diye. Eşitlik, kardeşlik, hürriyet diye. Yüreğime sağlık, ne iyi ettim.

Dilime bu türkü, gönlüme bu sevda düştü düşeli yollardayım. Yüreğime çoktan cemre düşürdüm. Seni sevmek için baharı beklemeyeceğim.

0: Dağ başı yalnızdı ölümden beter. Hiç kimse aramasa, sormasa beni, sen gelsen yeter. Huzur ellerinin güzelliğidir. Gözlerin karşımda bir mutluluk denizi. Her sabah soframızda ekmeğimizi sen bölsen yeter. Yüreğim seninle yaylalar kadar serin. Ne bir çizgi hasret, ne bir nokta gam. Yayla dumanı gibi gözlerime her akşam sen de olsan yeter. Bende çaresizlik sonsuz kördüğüm. Bende sabır, sende naz. Gündüzden vazgeçtim, düşümde biraz. Bir yüz görümlüğü sen olsan yeter. Duymasa hiç kimse şair gönlümün sende karar kıldığını ve içimin şerha şerha yarıldığını sen bilsen yeter. Bir gün duysan bittiğimi, tükendiğimi, çıkıp gelsen uzaklardan korkulu ürkek, bir incecik dal gibi üstüme titreyerek eğilsen yeter.
1: Bahis olmaz sevda koşularının, kısra olmaz, koşusu olmaz, gönül gözüyle görülen bir davanın kırgınlığı olmaz. Olmaz kötü ya da anlamsız davranışları. İyi günlerin gökkuşağıdır sevdanın gönül gözü. Yağmur kar etmez, kar da kar değildir zaten. Güneş vursa ne olur aydınlık, ne olur gözümün yüreğimin feri. Ne olur yani dünyayı kazansam, ne olur bir bahar çiçeğini kokluyorken yanımda sen olmadıkça. Geçiyorken vapurla karşıdan bir başka karşıya, yanımda sen oturmuyorsan, İskemlenin, simidin, martı sesleri arasında martılarla paylaştığım simidin lezzeti de olmaz. Olmaz lezzeti sen yokken türkünün. Olmaz, olmaz lezzeti sen yokken halayın. Aman ha aman bunu da hiç unutma. Olmaz lezzeti sen yokken sevginin ta kendisinin. Bilmiyorum nasıl anlatılır gönül gözüyle görülen sevdalar. Bilmiyorum gönül gözüyle gördüğün bu sevgimi senin yüreğin nasıl algılar. Ama gülüm düşünüyorum bazen. Hatta bazenleri bolca kendime ayırdım ve dedim ki, mihribanım, türküler aşk için yazılıyorken tabiatın bütün kanunları dize gelir. Kanunlar dize geliyorsa eğer sevda üstüne, günün her zamanı aşk için çiçek açar. Unutma ki karanlığın korkacağı tek unsur aydınlıktır. İşte o aydınlığın adı aşktır. Eğer o aşkı tanımıyor ya da tanımlamasını bilmiyorsanız karanlıklar size yar olacaktır. O zaman suç aydınlığın değil, karanlığa gönül verende olacaktır. Yani görülmesi gereken bir değer vardır. Bu dengeyi korumasını beceremeyenler ben ne yapmışım diye dizini döverler. Ama bilinmesi gereken, diz dövüle dövüle yar bulunsaydı, bugün hepimiz yüreğimizin yerine dizimizi dövüyor olurduk.

bizi bilirsin. Avuçla su içmeyi marifet biliriz. Yenilmeyi bir de kendi sağımızda. Bizi bilirsin. Saçımızı ıslatmayı fiyaka biliriz limonla. Tesbih yaparız düş kırıklarından. Bizi bilirsin. Ağzının içinde oturmak isteriz. Ve rutubetin en yakıştığı yeri biliriz ağzını. Bizi bilirsin. Yaşamak biliriz vademiz dolduğunda. Avuçlarına gömülmeyi,

Sevda türküleri yalan. Duyduğum kadarım benim. Tüm ayrılık öyküleri kendi kahramanlarını alar. Fazla fazla. Göz yaşındaki tuz kadar acırsın güzelim. Senin kapanmaz dediğin yara. Nefretin sevgiyle buluştuğu o an. Her defasında ilk öksüz kalışın. Yeniden doğuşundur aslında. O ayrılık sandı. Tartılmıyor sevdalar terazilerde. Ağırlığı ulaşılmazlığındandır. Defteri yok. Yüreğine yazıyorsun. Zamanla gelişleri unutup hep gidişlere takılıyorsun. Birlikte söylenen şarkılar, kara bildiğin sevdim. Satır aralarındaki o büyü yok artık. Şiirlerdeki sevgili olmaktan şimdi çok uzaktasın. Yeniden başlamak diye de bir şey yok. Bir gecede bulup bir gecede yitirdiğin tüm aşkların seceresinde silindi bir kere mürekkep. Bir acının resmi çekilmiyor, bir de sevdanın. Çizgiler gelip insanın yüzüne yapışıyor. Umursamaz göründüğün bir terk ediş, kilometre taşı gibi ölüme yaklaştırıyor. Sevda türküleri yalan.

Adını anmak güzeldi. Dost ağızlarda sana dair cümlelerin ıslatılması. Adını anmak, yüksek sesle, kimsesiz gecelerin düşsel avuntularına sırt çevirip senden söz açmak. Biraz gülünç, biraz sitemkar, güzeldi. Adının Türkçedeki yankısı özeldi. Seninle yoğurt yemek kendi kanlı canlı, sülalesi kandilli yoğurtçunun mekanında. Denize amors durup yüzüne cepheden bakmak güneşli bir mavilikte, güzeldi. İpe sapa konuşlanmaz bahanelerle elini tutmak, yüzünde yüz yıllık bir hasreti gidermek, güzeldi. Güzel dili geçmiş zamanları düşünüyorum şimdi. Cümlelerim öznesiz. Umursayan yok Kanlıca'daki yoğurdu. Ve eşikteki öpücük, tarih bilinci olmayan bir aşkın mührüdür artık.

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokulu simgi kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin turcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağını da geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterinde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zapsuyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda, ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında, ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında, ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

Beklentilerin bedenimizi yıldırdığı ve söylenmesi gereken her şeyin söylendiği. Lakin çaresizliğin hüküm sürdüğü o savaş zamanlarından birindeyiz. Biz iki kuşaktır kendimizle savaşırız. Çelişkilerimizi ilke diye sunmaktan vazgeçişimiz şunun şurasında kaç günlük iş. Suçladığımız düzenin vazgeçilmez parçalarından olmadık hiç. Ama vaz da geçmedik. Sevdalarının fukarası o çocuklar büyüdü. Dostluktan çok belki ihaneti gördü. Aslında sevdalarımız zaten raftaydı. İndirdiğimizde yaşımız geçmemişti belki ama biz yaşamaya gecikmiştik. Doluyduk, donanmıştık. Uğruna ölünecekler sıralamasında ikinci sıradaydı yar. Belki ama hepimizin yüreğinde saklıydı. Çünkü vakit yoktu yarınları hazırlarken aşka. İşte ondandır şimdi sevda şiirlerine tutunuşumuz. Yorulmuş, vazgeçmişiz şikayet

bedelini ödemiyor yaşamın. O zaman şimdi sımsıkı tutup yüreğimizi bir kez daha yitirmemek için geleceği, suskunluğu bozmanın zamanı gelmedi mi? Özlemek yetmiyor. Özlemleri sıraya koymak gerek hikayenin bu yerinde. Varsayımlar üzerine kurulan gelecekte eğilmeden, bükülmeden varmak için hedefe. Kaçakçısı olmadan duyguların yakalayabilirsek birlikteliği bugün de bizim...

sakin göllerin kuğusuyduk. Salınarak suyun yanağında ve okşayarak nülüfer saçlarını gecenin sonumuzun adım adım yaklaştığını görürdük. Yarılan ekmeğin buğusuyduk, paylaşılan zeytin tanesinin, yüzümüze saldıran yağmur avanesinin. Biz hep üşüyen burnumuzu avucumuzda hohlayarak yürürdük. Hiçbir hesabımız yoktu kimseyle, hiçbir aykırı yanımız, hiçbir yalanımız. Özüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Biri saksımızı çiğneyip gitti, biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Solmasaydı gülümüz böyle.

dağlarda çoban ateşiydik. Sarmalayarak acı bir sevda masalını ve hıçkırarak hırçın rüzgarların kavalını, namlunun bağrımıza sinsice sokulduğunu bilirdik. Ceylan'ın pınara inişiydik. Vedalaşan birkaç damla gözyaşının, tenine kan bulaşan o masum çakıl taşının, oysa biz dualarımızda hep birbirimizden daha önce ölmeyi dilerdik. Bazı sorumluluklarımız vardı hayata ilişkin, bazı basit sorularımız, anlaşılır bazı sorunlarımız. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. İncinmeseydi gençliğimiz böyle. Birer yolcu,

Dük aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı kaderde buluşurduk, sevmeye tutuklu gibi. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık, bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi öykümüz böyle.

Bu akşam yemin ettim. Seni bir daha öpmemek için. Ben ki bütün duvarlarını afişlerle donatıp yumruğumla kanatmıştım. Rezil bir aşktı. Bütün arkadaşları miting alanlarında ve mezarlıklarda bırakmıştım. İstanbul. Ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Umudun ve direncin yorgun anası. Ve ey çıldırmak üzere olmanın çamurlu ikonası. Tırnaklarım kopuyor. Görmüyor musun? Bir ben miyim kapıları şaşıran her yokuşun başında? Bir ben miyim ekmek arasına canını doğrayıp doğrayıp yutan? Bir kedi bile sağarken yüreğini telaş içinde yavrusuna. Ey acımasız acuze! Utan şu türbelerinden, minarelerinden utan! İstanbul, ey İstanbul, ey! Acılar kraliçesi! Savaşın ve bozgunların gariban çiçeği. Ve ey teslimiyete düşmenin o hazin gerçeği. Bayraklarım kanıyor. Sormuyor musun? Kadınlarınki omuzları hicran, saçları ihanet sarısı. Çocuklarınki yağmur emiyor yıkılası kaldırımlarından. En hücra genlerime, al yuvarlarıma, kılcal damarlarıma, ruhuma kadar. Bıktım iliklerime, gömlek ceplerime kadar sızan bu Allahsız yağmurundan. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. İhtişamın ve sefaletin çaresiz bacısı. Ve ey çürümenin, yok olmanın amansız sancısı. Ciğerlerim çatlıyor. Duymuyor musun? Hangi pencereme çıksam o salya sümük pezevenk suratları. Hangi caddene dökülsem o şangur şungur düş kırıkları. Bütün bu ezginler, tükenenler, yerlere serilenler, tutunamayanlar. Sarsmıyor mu seni hiç? Bunca infilak, bunca isyan çığlıkları. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Aldanışların ve hüznün yalancı tanrıçası. Ve ey ruhu kirlenmiş gecelerin cilveli yosması. İntihar anı geldi. Beni öpmüyor musun? Ağlamak istemiyorum. Yenildim sana. Hikayenin özeti bu. Bir istimlak gibi ödedin ve çiğneyip geçtin maceramı. Şimdi ben suçlarımı didikleyen bu martı sürüsüyle, şimdi ben hangi şehirde soğuturum zonklayıp duran bu yaramı? İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. İhanetin ve ihbarların arkadan dolaşan bıçağı. Ve bütün ödeşmelerin, yüzleşmelerin, erkekçe vuruşmaların kaçağı. Beni harcadın ulan. Beni sattın. Utanmıyor musun?

Biz ne zaman içsek köfte geç gelir ve oturur muhabbetin terkisine çıplak bir efkar sözcüğü. Biz ne zaman içsek sabaha akar meycinin cebine. Günde kaç kez öpüşür ki akrep ile yel kovan. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Dışımızda bronz bir akşam sözcüğü, çırıl bir efkar sözcüğü, eften püften bir kar beklentisi. Delikanlı kıvamında sevda değilse de tabansız sevişmelerdeki el değmemiş pişmanlık. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Bu alkol ikincisi şiirde şimdi burada açılsaydın adımın baş harfi gibi. Belki Ağustos kokardı Ağustos. Sen fikrini ipotek etmiş kiralık sevdalara. Senine boyuna sevilmiş sen, yalanı sevdasından büyük sen. Bir bilsen. Biz ne zaman içsek seni düşünüyoruz. Genzimizde göl gözyaşları. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında.

0: Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Her sözcük dilimin ucunda küfre dönüyor çünkü. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa, bitse bu sessizlik, bu kirli yapışkanlık bitse. Ama bir tufan az mı gelir yoksa yine de? Yırtılan ve parçalanan bir şeyler olmalı mutlaka. Hiç durmadan yırtılan ve parçalanan bir şeyler. Oysa ne kadar sakin bu sokaklar ve bu kent. Ne kadar dingin görünüyor bana şimdi gökyüzü. Gidenler nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini. Bir kenti güzelleştiren yalnız onlardı sanki. Onlardı çocuklara ve aşka ölesiye bağlanan. Kadınları güzelleştiren herhalde onlardı. Tükürsem cinayet sayılır diyordu birisi. Tükürsek cinayet sayılıyor artık. Ama nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini onların. Uzun uzun bakıyorum kıvrılan sokaklara. Tek yaprak bile kıpırdamıyor nedense. Ve tek tek söndürüyor ışıklarını varoşlar. Alnımı kırık bir cama yaslıyorum. Kanıyor. Kanımın pıhtılarında güllerin serinliği. Ve fakat bir cellat gibi yetişiyor pusudaki. Dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. Yaşamak neleri öğretiyor düşünüyorum. Okuduğum bütün kitaplar paramparça. Çıkıp dolaşıyorum akşamüstleri bir başıma. Bir uçtan bir uca yalnızlıklar oluyor kent. Bulvar kahvelerinin önünden geçiyorum. Sırnaşık aydınlar, arabesk hüzünler bir gazete sayfasında sere serpe bir yosma. Sesler gittikçe azalıyor, kuşlar azalıyor ve ne zaman yolum düşse vurulduğun yere kızgın bir halka oluyor boynumda o sokak. Hüznü yalnız atlarımız duyuyor artık. Biz çoktan unutmuşuz böyle şeyleri ama içimde bir sırtlanın dalgın duruşu ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. İçimde zapt edilmez bir kırma isteği. Dizginlerini koparan bir at sanki bu. Soluk soluğa kalıyorum her sonbahar. Ve sevgilim ne zaman hoşgörülü olsa bir yolculuk düşüyor aklıma. Gidiyorum. Bütün gençliğim böylece geçip gitti işte. Ama hala bir şeyler var vazgeçemediğim. Hangi duvar yıkılmaz sorular doğruysa, bir gün gelirsek hangi kent güzelleşmez? Şiirlerim bir dostun vurulduğu yerde yakıldı. Geri almıyorum külleri yangınlar çıksın diye. Devriyeler çıkart şimdi, bütün ışıklarını söndür. Sorduğum hiçbir soruyu geri almıyorum ey sokak ve dilimin ucunda. Küfre dönüyor her sözcük. Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa, bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik. Hiç gitmesem. Oysa ne kadar sakin sokaklar, kent ve bütün yeryüzü. İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne. Sessizce çekip gidiyorum şimdi. Sessiz ve kimliksiz. Belki yine gelirim. Sesime ses veren olursa bir gün.
1: Herkes ilk kendi yaşıyor sanmasa. Sevdalar da tükenirdi. Masalları da. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin diye midir nedir? Bittiği anlar ve ihanetler yazılmıyor kitaplara. Zümrüt an kalkışı da yalan aslında. Kendini külünden yarattığı da. Ferhat'ın Şilin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda. O zaman sevgili, o zaman vuslat yaşanmaya. Sana yazacak bir sen bırak bana. Öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin anlasana. Ömrümün tam ortasına kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum, seni seviyorum. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum, seni seviyorum.

denizi 100 yıl eskileştirsek. İşte bu kadar yıldır seviyordum ben seni. Bir sahilin kumlarını tek tek okşamak gibi, deniz minarelerini bir ömre dizmek gibi. Denizlerimdeki yeşili sen çaldın, rahat mısın bari? Yapılır mı? Korsan töresine aykırı, sana o yeşil bize çok gerekli demedik miydi? Hiç mi düşünmedin istiridyelerin yüreklerini? Tut ki alacakaranlıkta bir şangırtı koptu şimdi. Bir adam denize bıraktı kendini usulca, usulca ayaklarına bağlayarak sevgisini. İki damla gözyaşı istesek, yollar mısın ki? Deniz ölülerine mezar taşı dikilmez, bilirsin. Kaç yıl sonra da olsa bir deniz görsen, yanında kocan da olsa bir deniz görsen, hala duruyorsa gözlerindeki o yeşil sevgi ve denize bakınca buğulanırsa yeşil gözlerin, kocandan sakla, kıskanır belki. Şimdi kaç bin metre derindeyim bilmiyorum. İndiğimde bir perişandı deniz dipleri. Yosunlar yeşillerini unutmuşlardı. Tuz buz olmuştu istiridyelerin yürekleri. Önce gözlerinin yeşilini anlattım yosunlara. Verdim yanımda ne getirdiysem hepsini. Sonra bir bir topladım istiridyelerin yüreklerini. Şimdi bir yeryüzü öyküsüyle ben onları avutuyorum. Bütün denizaltı güzellikleriyle onlar da benim.

Gözlerin düşünce bulutlarına şehrimin, bir zerrene bin parçaya bölünendim. Bir gün gideceğin tutarsa eğer, beni de al yanına, götür beni buralardan.

Sen de ben kutba giden bir geminin sergüzeştini, sen de ben kumarbaz macerası keşiflerin, sen de uzaklığı, sen de ben imkansızlığı seviyorum gül. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine ve kan ter içinde aç ve öfkeli ve bir avcı iştahıyla etini dişlemek senin. Sen de ben imkansızlığı seviyorum fakat...

her sürgünün gözlerine, bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine, bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine, kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar, bırak isürsün şarkılar, yeter ki bu sen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar, bırak isürsün şarkılar, yeter ki bu sen.

sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak is sürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak is sürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

sen. Ağlayacağım, ağlayacağım, yeter ki gülsen. Ağlayacağım, ağlayacağım, yeter ki gülsen.

O saatlerde serpilir gülüşün bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksımdaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğum gün çok uzaklarda olsan da yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma.

Hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz uyum. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım.

Ayrılıklar uyandırmalı kör yüreğimi. Cehennem yangınlarından ölmeden çıktıysa bedenim, artık benim olmalıyım, benim. Yeter yüreğimi bir çift gözün ateşine rehin verdiğim. Ateş artık değildir karşılığımız. Pusatını dağ sesinden alan, firarını mermisine emanet eden bir namludur bu eşkıya sevda. Ki zulasında asılı durur kefenlediği ölümü. Ellerinin çeliğine su verilmiştir ta Adem'den beri. Bilir ve intihar cüretiyle yoklar yüreğinin tetiğini. Güneşin kızılca kıyametine çatar kuruyan umut dallarını. Yanacaksa cehennemden biter yanmalı. Kim anlar ki eşkıyanın sağlamlığını, özleminin çiseyle yıkanmış şafak değerini? Kim? Hani ellerime kuşlar inerdi, kardan üşüyen kuşlar. Bahçen kuş sevinçleriyle inlerdi. Ay şahrut, eşkıya yüreğime çığ düştü. Üşüyorum ha, aç ellerini.

Gökteki tek yıldız sendeyiz. Söner güneş karanlıkta kalırız. Ay bakmaz yüzüne, şavkı vurmaz gözüne. Her şey döner tersine, dünya durdu sanırsın. Anahtarı kaybolmuş, menteşesi çıkmışsa bu sevdanın, varsın sensizlik bir nehir gibi tersine aksın. Beni kaybediyoruz.

Sevgilim, Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekti. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek. Mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken. Mesela denerken damarlarında bir serumu. Ölme kayıp olur mu? Olmaz. Sevgilim, Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekti. Yani yürekte sevgi.

Seversin dünyayı dolu dizgin, ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin ondan, ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın seni sevmesi şart mı? Değil. Tahir Züğür'e sevmeseydi artık, yahut hiç sevmeseydi, Tahir ne kaybederdi tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte. Yani yürekte. Yürekte gülüm.

Hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadın. Yorulmuşsundur. Nasıl etsem de yıkasamay acıklarını. Ne gül suyu, ne gümüş leğenim var.

susamışsındır sevgilim. Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır. Sana beyaz keten örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi esir ve yoksuldur odam. Hoş geldin kadınım, kadınım hoş geldin. Hoş geldin gülüm. Ayağını bastın odama. 40 yıllık beton çayır çimen şimdi. Kurban olduğum güldün, güldün. Güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin kadın, hoş geldin kadın, hoş geldin kadın, hoş geldin sevgilim.

Kavuşmak özgürlükse özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı, yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde.